0: FM Brizol Tubiș, Oriet Dana, Faizli Radio.
1: Ey cennet mekan, mukaddes diyar, kalplerde yaşaysan mengu iftihar.

0: Orija Dono'da reklama.
1: Uçatgan uçlik. Uç tası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik ve maksu sos atıge 33 bin songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
2: Narhlar gravitasyası. Endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan. Narhlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika ve uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Fakat 31 avgust gacha. Shoshiling. Atıge 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Albatta bir joyga to'yga borsam, bir san'atkor do'stimiz xafa bo'lib o'tiribdi. Ha, aka, nima kayfiyatingiz o'zi? Sen men avaz oxin so'ramang dedi. E, so'rab qo'ydim endi, nimaga yo'q dedim. Ha, ko'rmaysizmi, butun vodiylikda u san'atkor kimligini aytmayman, taniqli san'atkor, xizmat ko'rsatgan artist. Nima bo'ldi o'zi desam, butun internetda meni o'ldi deb gap tarqatib yuborishibdi dedi. E, tiri ekansiz, nima xafa bo'lasiz dedi? Taniqli odam bo'lgansan, shunaqa gap tarqaydi dedi. Desam, shuna deysizu, onam bechora xavotir olib, ertalabdan 50 marta telefon qildi deydi. Onajon, sog'man, tirikman deb aytmadingizmi desam, aytdim. Ishonmayapti, yo'lda kelyapti hozir deydi. O'sha kuni kakras kechqurun Angrenga to'yga borsam, bittasi yonimga kelib, "Avaz aka, palonchi san'atkor o'lib qopti, eshitdingizmi?" deydi. O'shani aytyapti. Boyagini. Aytdim, ha, eshitdim dedim mana. Kimdan eshitdiz deydi. Boya o'zidan eshitdim dedim. Sen bu ham sodda ekan. Yo'q, o'zidan eshitgan bo'lsangiz, rosa kanda bo'lmasa, ha, aka.

0: Ben çündü.
1: Çün ve gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Osmonda yulduz uçyapti. Uni ko'rgan qaynona va kelin tilak tilashyapti. Kelin orzusini aytdi. Qaynona esa ulgura olmadi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Donolar söyleydi. Oriya dono yotga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

güller çırmaşar. İslimin akşa güller çırmaşar. Sulusta setirler yıllar çırmaşar. Anargan gâhler diller çırmaşar. Kulu gül hünermend halkım var menin. Anargan gâhler diller çırmaşar.

0: Yaşayın, hakkız var, hakkız var. Mahtan ses bolu uğradı. Hazır reklamı var.
1: Oraya donadı reklamı.
0: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz jonli ijroda yayrayotganlarga, mazza qilayotganlarga yaxshi bo'lsin. Yayraylar, mazza qilinglar. Aka-ukalar, xo'jayiblar, Ulug'bek hamda Umidbek xo'jayiblar Oriyat donoda xalfana dasturi YouTube kanalda to'g'ridan-to'g'ri namoyishni ko'ryapsizlar. Xo'p, Hayotbek Jumani yozibdilar Qozog'istondan.
3: Jigarimiz akam bilan bellashuv.
0: Ha, assalomu alaykum. Men ham tomosha qilyapman.
3: Og'alar akam o'g'illari ustozimiz.
0: Ha, shunaqami? Hayotbek Jumani yozib. Rahmat, sog' bo'ling.
3: Rahmat, hayot.
0: Ustoz Ortoqota jonib, men-ku menman degan shurasi bo'lsa zo'r bo'ladi debdilar. Rahmat, Umidbek gap yo'q adash, yorvoryapsiz debdilar. Rahmat. Keyingisi ijodiylarga omad deb yozibdi YouTube kanalda ketma-ket yozuvlar bor. Hammasini ko'rib ketyapmiz, rahmat. Hozir sozlab olaylik. Bitta shohroqdan bo'lsa, rasga tushamiz deyishyapti-yu. Mayli. Sozam hayajonlanib gap keldi.
4: Ne aytamiz?
3: Ehtiyot.
0: Marhaba.

hicranlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz. Ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha. Hicranlarga to'lir kecha.

erkeleydi bağrını uy. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyip ben yine sensiz, hayalimde senin sözlerin

Kilesen kaçan meni yanımge sen Tüller gözümü yümsem Ton geçe hayalimde sen Amma kilesen kaçan meni yanımge sen

Bu can mudam senin adayın bulsun. Bu dil hamişe muttalayın bulsun. Bir can ne bular senge fida etmek üçün. Yüz canım eğer bulsa, fidayın bulsun.